0: moso.
1: Iya iya. Ora
0: percaya.
1: Bae. Yen aku
0: karo sapa, Mas?
1: Karo Mbak Yeni iki lho, kangen
0: aku. Yeni aku.
1: Iya, Yeni moso.